0: Fenomen'de her saat en eğlenceli yaz şarkıları.
1: Böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. Bu seni

Kıvracınlar iyi haftalar. Saatler 7. Radyo Feriman burası. Ben Serdar. Sabah moduru F4S'i açıyoruz.

Sofia Reis, Rita Ora, Anita, R.I.P. ile 7.05 saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar, iyi haftalar. Radyo Fenomen'de sabah moduna hoş geldiniz. Ben Serdar. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi birlikte yine 10'a dek müzik dünyasının fenomenleriyle yepyeni günü karşılıyoruz. New Religion'la şimdi bir break.

derken biraz da hüzünlenmedik mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 yeneceğimiz turnuva öncesinde bize söylense, bunun son maçta olacağını herhalde söyleseler, derdik ki grubu lider olarak tamamladık diye. Ama tabii her şey hayallerdeki gibi gerçekleşmiyor. Sağlık olsun hep söylüyoruz, artık buradan bir ders çıkarıp bir sonraki Dünya Kupası'na bakacağız. Shakira'nın Day Day şarkısına kulak verdik. Günaydınlar, iyi haftalar. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada. Billie Eilish'i I Know My Love'le dinliyoruz. Öncesinde ise Tame Impala, Jenny Dracula'yla burada. Kaçırma.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen...

dinleyen Johnny Marr, Bilal Dişin No Time To Die şarkısında da çaldığı gitarlar da dahil olmak üzere yaklaşık 100 gitarını açık artırmayla satışa çıkarıyormuş. Yaklaşık 150 bin sterline bazı gitarların alıcı bulması bekleniyor. Muazzam bir rakam değil mi? Sabah modundasın. Şimdi Arco Casango Firefly'la devam.

0: Millennium'la özdeşleşen şarkılar yapsak, öyle bir liste çıkarsak herhalde ilk 20'de 30'da kesinlikle yer alması gereken şarkılardan bir tanesi, tam da 2000 senesine götürdü bizi. Miss Jackson'da Outkast buradaydı. Burası Radyo Ferime. Günaydın, arı haftalar. Serdar mikrofonda ve sabah modunda Flowers'a Miley Cyrus'ı birazdan dinliyoruz. Daha önce The Silent Partner, I'm Learning burada olacak, unutma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Çocuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf Katılım'da çok daha hızlı.

0: vakıf.com.tr'de vakıf katılım. Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, İncirli Zeytinburnu, Çağlayan Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirin Evler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

Service Flowers'a buradaydı. Günaydınlar, Serdar mikrofonda. Sabah modu devam ediyor. Önümüzdeki dakikalarda bir Nea hitini hatırlayacağız. Bu arada kendisi çok önemli şarkıların söz yazarlığını yapıyormuş, biliyor muydun? Birazdan detayını paylaşan kulağın sabah modunda.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve

0: ve bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hem

0: kabukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu başladı. Eleme etabının ilk karşılaşmasında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi. Kanada 90+2'de bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup etti. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsünü Emrah Nalçakan'ın sahip olduğu jokeyliğine Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: İyi sabahlar, saatler 8. Radyo Feremel'de sabah modundasın. The Second Voice, Let Me Be ile şimdi burada.

Sevgili dinlediğimiz bazı şarkıların söz yazarlarını gözden kaçırabiliyoruz bazen. Mesela İsveçli yıldız Sara Larsson'ın küresel hiti Lush Life hatırlıyorsunuzdur. İşte o şarkının söz yazarı kendisiymiş. Nea Felix'in remixi Samse ile buradaydı ve sabah modunda Şenzi ile devam şimdi. Bossa.

0: Ciao 2000'lerin hemen başında bu şarkısıyla dünya müzik listelerini tam anlamıyla alt üst etmişti ve neredeyse çeyrek asır sonra şarkı bir kez daha karşımıza farklı bir yorumla Alfa'nın eşlik etti. Amimi piyasa buradaydı. Keyifli sabahlar, iyi haftalar. Radyo Feremen'de sabah modundasın, ben Serdar. Bir Taylor Swift hitini hatırlayacağız. Yıllar öncesinden I Knew You Were Trouble. Birazdan daha önce ise Olivia Dean. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıca

0: keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: afiyetle.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly.
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Pronto, Pronto Tur.
8: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
7: Pronto, Pronto Tur.
9: Reklam.
10: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
11: Ekspertizse Dynobil'e.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 34, Ankara 32, İzmir ve Antalya 38, Bursa 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
11: Ekspertizse Dynobil'le.
10: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
13: Radyo Fenomen.
11: Maksimum hit müzik.
13: Radyo Fenomen'de sen...

Bluetooth aygıtlarınızın ismini tuhaf şeylerle değiştirdiğiniz oldu mu? Geçenlerde Amerika'dan İspanya'nın Mallorca adasına havalanan Birleşik Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Atlantik üstündeyken ani bir kararla kalkış yaptı, havalimanında geri dönmüş. Tabii epeyce yolcular arasında panik yaratan bir durum bu. Ama bunun arkasında ne bir arıza var ne de kötü hava koşulları. Çünkü bir yolcu uçağın kabininde açık unutulan akıllı cihazının Bluetooth adını şüpheli ve tehditkar bir kelimeyle değiştirmiş. Yolcular da Bluetooth araması yaparken bu ismi görünce paniklemişler ve kabin ekibini haberdar etmişler. Tabii bazı şakalar komik olabilir, eğlenceli olabilir ama bu tip şakaları yapanları gerçekten ciddi şekilde uyarmak gerekiyor, değil mi? Sabah modundasın, Anima ve Lisa'yla.

0: yüzyılın fenomen animasyonlarından bir tanesi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de birinci yıl dönümünü kutladılar. K-pop Demon Hunters Cast Golden'a buradaydı. Radyo Fenomen'desin, keyifli sabahlar. Serdar ben ve sabah modunda Shakira, Black Eyed Peas eşinde Girl Like Me seni bekliyor. Daha öncesinde Lady Gaga, Doji'nin Runway dinleyeceğiz ayrıma.
1: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar...

0: Akses 25 yaşında.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep...

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Cevizli Bağ Topkapı, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Aksiyon Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Yeni Bosna yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyrantepe'de yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümran Kavacık seyir hızı düşük seyrediyor. Kartal Ataşehir'de yine çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

Apis Your Like Me ile buradaydı. Günaydınlar, sabah modundasın. Kerici cephesinden yeni haberler var. Büyük dünya turnesi yakında başlıyor. Detayları daha sonra paylaşacağım. Şimdi ise Ordinary ile Alex Warren.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Hızlı geç.

0: Üretimle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu başladı. Eleme etabının ilk karşılaşmasında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi. Kanada 90+2'de bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup etti. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsünü Emrah Nalçakan'ın sahip olduğu jokeyliğine Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı. Yeni

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, iyi haftalar. Saat 9 oldu. Radyo Feremen'de sabah moduna Efores'e devam ediyoruz. Fallen Angel.

Chicago'da vereceği konserle büyük dünya turnesine başlayacak. Şöyle bir takvime baktığımda Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avrupa'da neredeyse bütün büyük ülkelerde canlı performansı gözüküyor. Carol G, TSA işinde Don't Be Shy sonrasında

0: Dünya Kupası maceramız Amerika Birleşik Devletleri galibiyetiyle sona erdi. 3-2 kağıt üstünde muazzam bir skor gerçekten ama pek de işimize yaramadı ve bizler de tabii turnuvayı bu galibiyette buruk bir sevinçle kapatmış olduk. Umarım bir sonraki Dünya Kupası için çok öyle uzun yıllar beklemek zorunda kalmayız. Dünya Kupası'nın resmi parçalarından bir tanesiydi dinlediğimiz Tyler ve Futuration'de Game Time. Günaydınlar, iyi haftalar. Radyo Ferimen burası, ben Serdar. Sabah modunda Ariana Grande ve Iggy Azalea'yı Problem'da dinleyeceğiz. Öncesinde ise Tame Impala ve Jenny Dracula burada. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları.

0: Yasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güven.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 34, Ankara 32, İzmir ve Antalya 38, Bursa 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

akşam ne yesek sorusunu artık biraz yapay zekaya sormaya başladık değil mi? Onu verdiği önerilere göre akşam ne yiyeceğimize karar verebiliyoruz. Şimdi bu başka bir sektörde yarattı. Tabii internet üzerinden satış yapan bir platformda yapay zeka kullanarak sadece böyle birkaç saat içerisinde yazılan ve çok da iyi bir şekilde denetlenmeyen, satışa sunulan yemek kitapları büyük bir tartışma yaratmış durumda. Çünkü kitaptaki tarifleri evlerinde deneyen okurlar absürt ölçüler ve tamamen uyumsuz malzemelerle karşılaşınca haliyle isyan etmişler. Mesela şöyle örnekler var. Bir çorba kaşığı tuz yerine bir su bardağı tuz ya da işte fırın sıcaklığını böyle 300-400 dereceye ayarlamayı öneren tariflerin arkasında işte dediğim gibi hiç böyle denetimden geçmeyen bot hesaplar, yapay zeka yönlendirmeleri varmış. Her zamanki gibi aslında annelerin o danıştığı yemek tarifi kitaplarında bizim de danışmamız herhalde en sağlıklı yol olacaktır. Sabah

0: Radyonun o sımsıcak sesine Şapol'un kattığı renkle birlikte bundan 10 yıl öncesine gittik. Şapol, Dua Lipa, No Lie buradaydı. Mutlu sabahlar. Radyo Feremen burası, ben Serdar ve sabah modunda birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Fantomel, Caitlyn, Damonger burada. Daha öncesinde DJ Koca, Michiko. Kaçırma. Reklam.
1: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve

0: Rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
3: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar

Günaydınlar Serdar ben. Sabah modundasın. Sırada Lady Gaga var. O da 2026 içerisinde Bad Bunny ile birlikte dünya turnesiyle en çok hasılat elde eden sanatçılar arasında. Poker Face.

0: yarısı.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: afiyette. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Mobile Systems.

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omoda.ceku.com.tr'de.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Geçiş. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklam.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'le.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 34, Ankara 32, İzmir ve Antalya 38, Bursa 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: İyi 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Hızlı geç.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
1: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilecek.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu başladı. Eleme etabının ilk karşılaşmasında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi. Kanada 90+2'de bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup etti. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsünü Emrah Nalçakan'ın sahip olduğu jokeyliğine Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun

0: sayesinde klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Ataköy yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü aralıklarla seyir hızı düşük, ikinci köprü yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt-Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi basın ekspres bağlantı yolu, Sultangazi-Kağıthane yoğun ilerliyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

günler. Pazartesi saatler 13 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müze Enfores önderliğinde devam ediyoruz.

0: Hani mesela kimler var diye soracak olursan David Guetta ve Madison Love ortaklığı, Tyla, St. John ve daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 34, Ankara 32, İzmir ve Antalya 38, Bursa 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Merhabalar herkese, Serdar ben, Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca ile birlikte Dünya Kupası maçlarını ve kupayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz stüdyoya arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Evet,
3: hoş bulduk. İyi haftalar olsun.
1: İyi haftalar. Evet,
2: hava ne kadar güzel ya.
1: Evet, güzel
3: 32
1: ama
3: derece bugün.
1: Ya Avrupa yanıyormuş.
3: Avrupa yanıyor ve o Avrupa sıcaklığı da Türkiye'ye gelmiş.
2: Hoş geldin. Bizim futbol takımına bir şey olmaz. Bizimkiler 40 derece antrenman yaptığı için.
1: Değil mi?
2: Şu an yine onlar kışa gelmiş gibi hissediyorlar.
1: Evet, keşke son 32'de olabilseydik değil mi? Arkadaşlar, son 32 maçları başladı. Dün akşam ev sahiplerinden Kanada. Güney Afrika'yı. Son dakika golüydü.
3: Son dakika
1: ben maçı
3: golüydü. Evet, 90+2 idi. Büyük bir ihtimal, yanlış hatırlamıyorsam. Çok böyle pasif geçen bir maçtı. Gerçekten heyecanı çok da fazla yoktu.
1: Aha.
3: Atak da yoktu. Acaba her iki takım da 0-0 beraberliğe razı mı olacaktı diye düşünürken uzatmalarda evet Kanada golü attı ve ilk 16'ya adını yazdıran takım oldu.
2: Vallahi yani Güney Afrika ben şey yapar diye düşünüyordum ama çıkar diye düşünüyordum. O son dakika golleri de çok can sıkıcı ya.
1: Evet.
3: İşte zaten
1: telafisi ya olmuyor.
3: Evet. Kesinlikle en kötü goldür yani. Çünkü dediğin gibi telafisi yok. Çok hızlı oynaman lazım. Atak yapman lazım. Olur mu olmaz
2: ama
3: mı?
2: Ama genelde biz atarız biliyorsun o son dakika gollerini.
3: Evet,
2: yani Türkiye özellikle bir önceki Avrupa Şampiyonası'ydı galiba. Orada 2008'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada hep son dakikalarla Hırvatistan'ı, ondan önce İsviçre'yi falan böyle hep
1: elemiştik. Geri dönüş oluyordu bir de.
2: Aynen, biz öyle acayip gaza geliyorduk ama tabii karşı rakip açısından hiç hoş değil yani.
1: Tabii Kanada ev sahiplerinden biri olduğu için onların devam etmesi kendi ülkeleri açısından da güzel oldu.
3: Güzel tabii ki.
1: Yalçın, bugünkü maçlara bakalım mı?
3: Bugünkü maçlara bakalım. Son 32 turda saat 20'de Brezilya-Japonya karşılaşması var. Bu da çok sürpriz bir maç olabilir. Bu arada maç esnasında 34 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. Onu da hemen söylemem lazım. 23.30'da da Almanya ve bizim Paraguay.
1: Bizim takım.
2: Bizim Paraguay.
3: Bizim çocuklar.
2: Paraguay, bizim çocuklar. Bizim çocuklar. Bence bir önceki maç çok daha iyi abi.
3: Brezilya-Japonya maçı.
2: Japonya maçı çok
1: maç
2: iyi. Çok iyi maç. Japonya benim favorim.
3: Yani şimdi şöyle bir şey var. Brezilya FIFA sıralamasında 6. sırada. Japonya 18 ama Japonya'da iyi gidiyor
2: ya
3: bu
2: fizikleri
3: sene.
2: Fizikleri çok iyi. Çok güzel top oynuyorlar. Çok eğlenceli bir takım bence. Ve Japonya her zaman mesela hep böyle Japonlar derler. Futboldan ne anlar falan ama.
1: Çok bize aşık değil
2: her seferinde
1: yani?
2: Çok iyi futbolcuları vardır. Ve çok iyi de bir takım oluştururlar.
3: Evet.
2: Ondan sonra o yüzden bence Brezilya zorlanacak. Brezilya iyi bir takım ama eski Brezilya değil.
3: Eski Brezilya değil. Bir de tabii ki uyumayacaklar olanlar için de söyleyeyim, 30 Haziran'a tekabül ediyor. 04'te Hollanda-Fas maçı var.
1: Fas geçer
3: mi diyorsun?
2: Biz yakında şey yapmaya başlayacağız burada.
1: Bu arada Paraguay-Almanya maçı var ya bu akşam.
3: Evet.
1: Paraguay aynı şekilde kalenin önüne tırı çeker.
2: Almanlar yemez o iş. Duran toplardan falan atarlar. Bizim gibi değiller.
3: Yani bakalım, yani o da sürpriz ve heyecanlı bir maç olabilir. Çok gollü olur mu onu da bilemiyorum şu
1: ya
3: anda.
1: Ya şey olur mu acaba, şimdi Paraguay Almanya'yı yeniyormuş. Bakın işte adamlar Almanya'yı bile yendi.
3: Yendi olabilir tabii ki, neden olmayacak.
2: Ama sürpriz. Almanya'nın forveti aslında Türk asıllı biliyorsun. Deniz Ündav.
1: Hı hı.
3: Evet.
2: Almanya'da da forvet sıkıntısı vardı. O yüzden forvetinde Deniz Ündav oynuyor. 3 gol mü attı en son maç? Hat-trick mi yaptı?
3: Çok önce hatırlamıyorum.
2: 2 gol attı.
3: Çok hatırlamıyorum.
2: Bayağı da popüler oldu bu arada. Ve Leroy Sané de orada Galatasaray'da oynayan. Leroy Sané de Almanya milli takımında oynuyor düzenli olarak. Bakalım, enteresan maçlar bizi
1: bekliyor. Evet, hadi bakalım. Yarın tekrar birlikteyiz ve konuşacağız. Görüşmek üzere.
3: Teşekkürler.
2: Görüşmek üzere. Bye bye. Fenomen bu yazda.

ve Burna Boy ortaklığı Dayı Dayı Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, pazartesi öğle sonrasında çok daha fazlası bizi bekliyor demedi deme. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Kanye Müzik, Bebe Rexha ve Faithless ortaklığı.

0: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu başladı. Eleme etabının ilk karşılaşmasında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi. Kanada 90+2'de bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup etti. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi koşusunun yüzüncüsünü Emrah Nalçakan'ın sahip olduğu jokeyliğine Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBLİ ile Fenomen İlk 40'ta geri sayıyoruz. Yine iddialı, çekişmeli bir hafta sonunu geride bıraktık. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte tam 6 hafta boyunca bir numarada kaldıktan sonra bu haftanın 3 numarasında karşımıza çıkan Bebe Rexha ve Faithless ortaklığı Radyo Fenomen'de.

Petrol Ofisi'ne gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve

0: İlave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
2: Pronto Tur. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Radyo fenomeni.

0: Doktor DJ Vincent prodüksiyonuyla günümüze geldi. İşte pazartesi öğle sonrasında kalabalık bir kadroyla devam edeceğiz. Kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Preston Pablo, Bad Bunny, Joel Curry ve Jax Jones ikilisi ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Olivia Dean'le yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Hep tatil
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: afiyet de ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomen.

pazartesi gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Preston Pablo ve Dance Alone sonrasında biraz tarzı değiştirerek Latin dünyasına gidiyoruz. Tabii ki Bad Bunny ve işte Radyo Fenomen.

0: Garaj'da Romanya'dan başarılı bir ortaklık. Prodüksiyon masasında Siko Toy, vokallerde ise Minelli ve bu ikilden Yesterday Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, pazartesi öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun deme de deme. Ella Henderson ve Rudimental ikilisi, Shensi, Calvin Harris ve Ellie Goulding ortaklığı, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Lady Gaga ve Doechi ikilisiyle yapacağız.
1: Reklam.
2: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

şüphesiz onlardan biri. Ella Henderson ve Rudimental'ı bir araya getiren Ella Baer Radyo Fenomen'deydi. Ve şimdi pazartesi gününde tarzı değiştirme zamanı. 2000'li yılların başından Blue Cantrell, Hit Em Up Style sample'larıyla Radyo Fenomen'de Shensi ve Bossa.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Tekya avantajlı kira hesabı şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen. If you don't like some-

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pazartesi gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği Enfores ve Fallen Angel'la devam ediyoruz.

Radyo Fenomen'de No Method ve Let Me Go sonrasında Maximum Hit müziği Latin dünyasından Becky G önderliğinde devam ediyoruz. Ben özellikle single'ın giriş kısmını bir hayli beğendim. Bakalım senin fikrin ne? İşte Becky G ve Radyo Fenomen'de EPA.

0: Girls Wanna Have Fun Radyo Fenemen'deydi. Bu arada hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kable'in Fenemen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Geçtiğimiz cuma gecesi de oldukça hareketliydi ve yeni set bugün itibariyle web sitemizde radyofenemen.com adresinde ya da Fenemen uygulamasında podcast bölümünde seni bekliyor. Mutlaka göz at aklında olsun. Birazdan kimleri dinleyeceğiz hemen ona da göz atalım. Zerp ve The Chainsmokers ortaklığı, Terry Swims ve Don Zana ikilisi, Jason Derulo ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıç Tame Impala ve Jenny'den.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

Zerp The Chainsmokers'la bir araya geldi. Vokallerde ise Ink ve işte bu üçlüden Addicted Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müze. Yine kalabalık bir kadroyla devam ediyoruz. Yine bir DJ'imiz var. David Guetta prodüksiyon masasında. Bu kez vokallerde Teddy Swims ve Tonzana'nın muhteşem uyumu. Ve işte Radyo Fenomen'de...

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Merhabalar herkese, Serdar ben, Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca ile birlikte Dünya Kupası maçlarını ve kupayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz stüdyoya arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: Evet,
3: hoş bulduk.
2: Şimdi,
3: İyi haftalar olsun. İyi haftalar.
1: Evet, herkese
3: iyi haftalar. Güzel ya.
1: Evet, güzel
3: 32
1: ama
3: derece bugün.
1: Ya Avrupa yanıyormuş.
3: Avrupa yanıyor ve o Avrupa sıcaklığı da Türkiye'ye gelmiş.
2: Hoş geldin. Valla bizim futbol takımına bir şey olmaz. Bizimkiler 40 derece antrenman yaptığı için.
1: Değil mi?
2: Şu an yine onlar kışa gelmiş gibi hissediyorlar.
1: Evet, keşke son 32'de olabilseydik değil mi? Arkadaşlar, son 32 maçları başladı. Dün akşam ev sahiplerinden Kanada. Güney Afrika'yı. Son dakika golüydü.
3: Son dakika golüydü, evet. 90+2 idi. Büyük bir ihtimal, yanlış hatırlamıyorsam. Çok böyle pasif geçen bir maçtı. Gerçekten heyecanı çok da fazla yoktu. Aha. Atak da yoktu. Acaba her iki takım da 0-0 beraberliğe razı mı olacaktı diye düşünürken uzatmalarda evet Kanada golü attı ve ilk 16'ya adını yazdıran takım oldu.
2: Vallahi yani Güney Afrika ben şey yapar diye düşünüyordum ama çıkar diye düşünüyordum. O son dakika golleri de çok can sıkıcı ya.
1: Evet.
3: İşte zaten
1: telafisi ya olmuyor.
3: Evet. Kesinlikle en kötü goldür yani. Çünkü dediğin gibi telafisi yok. Çok hızlı oynaman lazım. Atak yapman lazım. Olur mu olmaz
2: ama
3: mı?
2: Ama genelde biz atarız biliyorsun o son dakika gollerini.
3: Evet,
2: yani Türkiye özellikle bir önceki Avrupa Şampiyonası'ydı galiba. Orada 2008'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada hep son dakikalarla Hırvatistan'ı, ondan önce İsviçre'yi falan böyle hep elemiştik.
1: Geri dönüş oluyordu bir de.
2: Aynen, biz öyle acayip gaza geliyorduk ama tabii karşı rakip açısından hiç hoş değil yani.
1: Tabii Kanada ev sahiplerinden biri olduğu için onların devam etmesi kendi ülkeleri açısından da güzel oldu.
3: Güzel tabii ki.
1: Yalçın, bugünkü maçlara bakalım mı?
3: Bugünkü maçlara bakalım. Son 32 turda saat 20'de Brezilya-Japonya karşılaşması var. Bu da çok sürpriz bir maç olabilir. Bu arada maç esnasında 34 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. Onu da hemen söylemem lazım. 23.30'da da Almanya ve bizim Paraguay.
1: Bizim takımlar.
2: Bizim Paraguay.
3: Bizim çocuklar. Paraguay, bizim çocuklar.
2: Bizim çocuklar. Bence bir önceki maç çok daha iyi abi.
3: Brezilya-Japonya maçı
2: çok iyi. Çok iyi maç. Japonya benim favorim.
3: Yani şimdi şöyle bir şey var. Brezilya FIFA sıralamasında 6. sırada. Japonya 18 ama Japonya'da iyi gidiyor ya bu
2: fizikleri
3: sene.
2: Fizikleri çok iyi. Çok güzel top oynuyorlar. Çok eğlenceli bir takım bence. Ve Japonya her zaman mesela hep böyle Japonlar derler. Futboldan ne anlar falan ama.
1: Sürprize açık.
2: Her seferinde çok iyi futbolcuları vardır. Ve çok iyi de bir takım oluştururlar.
3: Evet.
2: Ondan sonra o yüzden bence Brezilya zorlanacak. Brezilya iyi bir takım ama eski Brezilya değil.
3: Eski Brezilya değil. Bir de tabii ki uyumayacaklar olanlar için de söyleyeyim, 30 Haziran'a tekabül ediyor. 04'te Hollanda Fas maçı var.
1: Sabah.
3: Fas geçer mi diyorsun?
2: Biz yakında şey yapmaya başlayacağız burada.
1: Bu arada Paraguay Almanya maçı var ya bu akşam.
3: Evet.
1: Paraguay aynı şekilde kalenin önüne tırı çeker.
2: Almanları yemez o iş. Duran toplardan falan atarlar. Bizim gibi değiller.
3: Yani bakalım, yani o da sürpriz ve heyecanlı bir maç olabilir. Çok gollü olur mu onu da bilemiyorum şu
1: ya
3: anda.
1: Ya şey olur mu acaba, şimdi Paraguay Almanya'yı yeniyormuş. Bakın işte adamlar Almanya'yı bile yendi.
3: Yendi olabilir tabii ki, neden olmayacak?
2: Ama Almanya'nın forveti aslında Türk aslında biliyorsun. Deniz Ündav.
3: Evet.
2: Almanya'da da forvet sıkıntısı vardı. O yüzden forvetinde Deniz Ündav oynuyor. 3 gol mü attı en son maç? Hat-trick mi yaptı?
3: Çok hatırlamıyorum.
2: 3 gol attı.
3: Çok hatırlamıyorum.
2: Bayağı da popüler oldu bu arada. Ve Leroy Sané de orada Galatasaray'da oynayan. Leroy Sané de Almanya milli takımında oynuyor düzenli olarak. Bakalım, enteresan maçlar bizi
1: bekliyor. Evet, hadi bakalım. Yarın tekrar birlikteyiz ve konuşacağız. Görüşmek üzere.
3: Teşekkürler.
2: Görüşmek üzere. Bye bye.
0: Yazın en iyi şarkıları. Fenomen.

0: Maximum Hit Müzik'te yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor demedi deme. Birazdan kimleri dinliyoruz hemen göz atma zamanı. Ömer Balık, French Montana ve Max B ikilisi, Royal Gigolas ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı DJ Goya ile yapacağız.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü,

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
2: Reklam.
3: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu başladı. Eleme etabının ilk karşılaşmasında Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi. Kanada 90+2'de bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup etti. A milli erkek voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun yüzüncüsünü Emrah Nalçakan'ın sahip olduğu jokeyliğine Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı.
3: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Reklam.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj
3: şoför ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
6: Derken Rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç, Çağlayan Zincirli Kuyu, aksi yönde Merter Bahçelievler, Sefaköy Haramidere hattı etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü, Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Kavacık Ümraniye etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Ekspertizse Dynobil.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 34, Ankara 32, İzmir ve Antalya 38, Bursa 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Radyo Fenomen.

0: Şakası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update başlıyor. Pazartesi gününde saatler 17, sırada Fallen Angel.

0: Bir sorusu sevgiliyle nereye tatile gidilmez? Hadi bakalım Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla. The Chemical Brothers gidiyor. Go! Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Dracula, Jenny, Timbala, Jenny. Ardındansa Not a Girl, Beyoncé ve çok daha fazlası burada olacak. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Ve 30 Haziran tarihleri arasında Klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: Pretty Girl, Beyoncé senleydi. Dünya Kupası devam ediyor. Kim şampiyon olacak? Merakla bekliyoruz tabii ki. Arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız da Dünya Kupası üzerine konuştular. Bakalım neymiş dedikodular.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Merhabalar herkese, Serdar ben, Onur Alpizgi ve Yalçın Alaca ile birlikte Dünya Kupası maçlarını ve kupayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz stüdyoya arkadaşlar.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk.
2: Evet,
4: hoş bulduk.
2: Şimdi,
4: İyi haftalar olsun.
2: Evet,
3: hava ne kadar
2: haftalar.
3: Güzel ya.
2: Evet, güzel
4: 32
2: ama
4: derece bugün.
2: Ya Avrupa yanıyormuş.
4: Avrupa yanıyor ve o Avrupa sıcaklığı da Türkiye'ye gelmiş.
3: Hoş geldin. Bizim futbol takımına bir şey olmaz. Bizimkiler 40 derece antrenman yaptığı için.
2: Değil mi?
3: Şu an yine onlar kışa gelmiş gibi hissediyorlar.
2: Evet, keşke son 32'de olabilseydik değil mi? Arkadaşlar, son 32 maçları başladı. Dün akşam ev sahiplerinden Kanada. Güney Afrika'yı. Son dakika golüydü.
4: Son dakika
2: ben maçı
4: golüydü,
2: izledim.
4: Evet, 90+2 idi. Büyük bir ihtimal, yanlış hatırlamıyorsam. Çok böyle pasif geçen bir maçtı. Gerçekten heyecanı çok da fazla yoktu.
2: Aha.
4: Atak da yoktu. Acaba her iki takım da 0-0 beraberliğe razı mı olacaktı diye düşünürken uzatmalarda evet Kanada golü attı ve ilk 16'ya adını yazdıran takım oldu.
3: Vallahi yani Güney Afrika ben şey yapar diye düşünüyordum ama çıkar diye düşünüyordum. O son dakika golleri de çok can sıkıcı ya.
2: Evet.
4: İşte zaten
2: telafisi ya olmuyor.
4: Evet. Kesinlikle en kötü goldür yani. Çünkü dediğin gibi telafisi yok. Çok hızlı oynaman lazım. Atak yapman lazım. Olur mu olmaz
3: ama
4: mı?
3: Ama genelde biz atarız biliyorsun o son dakika gollerini.
4: Evet,
3: yani Türkiye özellikle bir önceki Avrupa Şampiyonası'ydı galiba. Orada 2008'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada hep son dakikalarla Hırvatistan'ı, ondan önce İsviçre'yi falan böyle hep elemiştik.
2: Geri dönüş oluyordu bir de.
3: Aynen, biz öyle acayip gaza geliyorduk ama tabii karşı rakip açısından hiç hoş değil yani.
2: Tabii Kanada ev sahiplerinden biri olduğu için onların devam etmesi kendi ülkeleri açısından da güzel oldu.
4: Güzel tabii ki.
2: Yalçın, bugünkü maçlara bakalım mı?
4: Bugünkü maçlara bakalım. Son 32 turda saat 20'de Brezilya-Japonya karşılaşması var. Bu da çok sürpriz bir maç olabilir. Bu arada maç esnasında 34 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. Onu da hemen söylemem lazım. 23.30'da da Almanya ve bizim Paraguay.
2: Bizim takım.
3: Bizim Paraguay.
4: Bizim çocuklar.
3: Paraguay, bizim çocuklar. Bizim çocuklar. Bence bir önceki maç çok daha iyi abi.
4: Brezilya-Japonya
3: maçı çok iyi. Çok iyi
2: maç.
3: Japonya benim favorim.
4: Yani şimdi şöyle bir şey var. Brezilya FIFA sıralamasında 6. sırada. Japonya 18 ama Japonya'da iyi gidiyor
3: ya
4: bu
3: fizikleri
4: sene.
3: Fizikleri çok iyi. Çok güzel top oynuyorlar. Çok eğlenceli bir takım bence. Ve Japonya her zaman mesela hep böyle Japonlar derler. Futboldan ne anlar falan ama.
2: Sürprize açık.
3: Her seferinde çok iyi futbolcuları vardır. Ve çok iyi de bir takım oluştururlar.
4: Evet.
3: Ondan sonra o yüzden bence Brezilya zorlanacak. Brezilya iyi bir takım ama eski Brezilya değil.
4: Eski Brezilya değil. Bir de tabii ki uyumayacaklar olanlar için de söyleyeyim. 30 Haziran'a tekabül ediyor. 04'te Hollanda-Fas maçı var.
2: Sabah. Fas
3: geçer.
4: Fas geçer mi diyorsun?
3: Biz yakında şey yapmaya başlayacağız burada.
2: Bu arada Paraguay-Almanya maçı var ya bu akşam.
4: Evet.
2: Paraguay aynı şekilde kalenin önüne tırı çeker.
3: Almanlar yemez o iş. Duran toplardan falan atarlar. Bizim gibi değiller.
4: Yani bakalım, yani o da sürpriz ve heyecanlı bir maç olabilir. Çok gollü olur mu onu da bilemiyorum şu anda.
2: Ya olur mu acaba şimdi Paraguay Almanya'yı yeniyormuş. Bakın işte adamlar Almanya'yı bile yendi.
4: Yendi olabilir tabii ki. Neden
3: ama sürpriz. Almanya'nın forveti aslında Türk asıllı biliyorsun. Deniz Ündav. Almanya'da da forvet sıkıntısı vardı. O yüzden forvetinde Deniz Ündav oynuyor. 3 gol mü attı en son maç? Hat-trick mi yaptı?
4: Çok önce hatırlamıyorum.
3: 3 gol attı.
4: Çok hatırlamıyorum.
3: Bayağı da popüler oldu bu arada. Ve Leroy Sané de orada Galatasaray'da oynayan. Leroy Sané de Almanya milli takımında oynuyor düzenli olarak. Bakalım enteresan maçlar bizi
2: bekliyor. Evet, hadi bakalım. Yarın tekrar birlikteyiz ve konuşacağız. Görüşmek üzere.
4: Teşekkürler.
3: Bye bye.

tatile gidilmez. Bugün bunu konuşuyoruz. Gelen cevaplar Radyo Fenerbahçe Instagram'dan sen de yazmaya devam edebilirsin. Nereye gidilmez dediğimde eski sevgilisinin memleketine demiş. Tabii ki gidilmez. Ne işiniz var? Bir tane daha bakalım. Telefonun çekmediği bir yer demiş. Oraya gidilir ya sevgiliyle. Başka? Ailesiyle aynı otele demiş.

0: Hadi gelsinler.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pilot Garaj
7: Oto Ekspertiz. B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly.
9: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
10: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.
11: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
12: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda C grubundan namağlup lider çıkan Brezilya formda Japonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 20'de başlayacak. Son 32 turunda bugün Almanya ile Paraguay'da karşı karşıya gelecek. O karşılaşma saat 23.30'da. 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4'te 3 yaparak 7. sıraya yükselen Amil Erkek Voleybol takımı FIVB Dünya sıralamasında da 9. sıraya çıkarak ilk 10 takım içerisine girdi. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Wimbledon turnuvasında Amerika Birleşik Devletleri rakibi Enli'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.
12: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.
14: Maksimum hit müzik.
12: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

sevgiliyle nereye tatile gidilmez demiştim. Onları konuşuyoruz. Aşırı sıcak bir ülkeye demiş. Yo giderim. Sürekli yağmur yağan bir bölge. Yo giderim. Bütçemizi aşacak pahalı bir destinasyona. Yo giderim.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto Tur.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
6: Maximum Hit Müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: Sevgiliyle nereye tatile gidilmez? Bugünün sorusu bu. Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım cevapları. İkinci saatteyiz. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? So Easy, ardından Roxanne, Arizona Zervas ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le update devam ediyor. Sakın kaçırma. Radyo Fenomen'desin.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: da afiyet de ye.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güven.

0: getir.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi, Haliç-Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğunluğunu sürdürüyor. Kavacık Ümraniye'de yoğun, Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.

Sahneliğe tatile gidilmez demiştim. Mesajları okuyorum Instagram Radyo Fenomen'den. Sen de yaz. Sadece biri için planlanmış rotaya demiş. Ne var bir ya, sevgilim gitmek istiyor diye gidebilirsin bir yere ya. O kadar şartlamayın kendinizi. Bir dahaki de senin istediğin yere gidilir. Sürekli araba kullanılacak bir rotaya demiş. Nasıl ya, dümdüz yollar, ormanlar. Araba kullanmak keyiflidir ya.

0: Asla nereye gidilmez. Bugün bunu konuşuyoruz, mesajları okuyorum gelen. Sürekli yürüyüş gerektiren bir rotaya demiş. Ben giderim. Sezonun en yoğun haftasında popüler bir tatil bölgesine. Bak bu o kadar önemli ki. Gitmem. Kusura bakma. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Sevdiğin şarkılardan Michiko birazdan burada. DJ Goy ardından Dua Lipa, Houdini gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Sakın kaçırma.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yap.

0: Akses 25 yaşında.
1: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto.

0: Üretimle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto
3: Expertiz. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
0: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 34, Ankara 32, İzmir ve Antalya 38, Bursa 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen'de

gidiyordur. Sevgiliyle asla tatile nereye gidilmez demiştim. Nasıl olsa orada karar veririz diyerek plansız çıkılan bir tatile gidemem demiş. Sen içindeki macerayı kaybetmişsin.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde

0: ve bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Derken rezervasyon. Son dakika.

Yeşil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklam. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 19. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Radyo Fenomen'desin. Bakıyorum Fallen Angel gelsin mi?

0: ile nereye tatile gidilmez? Instagram Radyo Fenomen'de yaz bakalım Maximum Hit Müzik'le bugünün anketini, ideal ilişki sorusunu konuşmaya devam ediyoruz. Morenito gidiyor inna. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Dracula, Jenny Remix ile ardından Come On To Me, Major Lazer ve Sean Paul burada olacak. Müziğin fenomenleri geliyorlar, sakın kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.

0: sana afiyet de.
1: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: gündeminin en önemli noktaları, Dünya Kupası'nın golleri ve kazananları. Neler olmuş ekip arkadaşlarım, bir anlatsınlar bakalım.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Merhabalar herkese, Serdar ben, Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca ile birlikte Dünya Kupası maçlarını ve kupayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz stüdyoya arkadaşlar.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk.
2: Evet,
4: hoş bulduk.
2: Şimdi,
4: İyi haftalar olsun.
2: İyi haftalar.
3: Evet, hava ne kadar
2: haftalar.
3: Güzel ya.
2: Evet, güzel
4: 32
2: ama.
4: 32 derece bugün.
2: Ya Avrupa yanıyormuş.
4: Avrupa yanıyor ve o Avrupa sıcaklığı da Türkiye'ye gelmiş.
3: Hoş geldin. Ya bizim futbol takımına bir şey olmaz. Bizimkiler 40 derece antrenman yaptığı için.
2: Değil mi?
3: Şu an yine onlar kışa gelmiş gibi hissediyorlar.
2: Evet, keşke son 32'de olabilseydik değil mi? Arkadaşlar son 32 maçları başladı. Dün akşam ev sahiplerinden Kanada. Güney Afrika'yı. Son dakika golüydü.
4: Son dakika golüydü. Evet, 90+2 idi. Büyük bir ihtimal, yanlış hatırlamıyorsam. Çok böyle pasif geçen bir maçtı. Gerçekten heyecanı çok da fazla yoktu. Aha. Atak da yoktu. Acaba her iki takım da 0-0 beraberliğe razı mı olacaktı diye düşünürken uzatmalarda evet Kanada golü attı ve ilk 16'ya adını yazdıran takım oldu.
3: Vallahi yani Güney Afrika ben şey yapar diye düşünüyordum ama çıkar diye düşünüyordum. O son dakika golleri de çok can sıkıcı ya.
2: Evet.
4: İşte zaten
2: telafisi ya. Olmuyor.
4: Evet. Kesinlikle en kötü goldür yani. Çünkü dediğin gibi telafisi yok. Çok hızlı oynaman lazım. Atak yapman lazım. Olur mu olmaz
3: ama
4: mı?
3: Ama genelde biz atarız biliyorsun o son dakika gollerini.
4: Evet,
3: yani Türkiye özellikle bir önceki Avrupa Şampiyonası'ydı galiba. Orada 2008'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada hep son dakikalarla Hırvatistan'ı, ondan önce İsviçre'yi falan böyle hep elemiştik.
2: Geri dönüş oluyordu bir
3: de. Aynen, biz öyle acayip gaza geliyorduk ama tabii karşı rakip açısından hiç hoş değil yani.
2: Tabii Kanada ev sahiplerinden biri olduğu için onların devam etmesi kendi ülkeleri açısından da güzel oldu.
4: Güzel tabii ki.
2: Yalçın, bugünkü maçlara bakalım mı?
4: Bugünkü maçlara bakalım. Son 32 turda saat 20'de Brezilya-Japonya karşılaşması var. Bu da çok sürpriz bir maç olabilir. Bu arada maç esnasında 34 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. Onu da hemen söylemem lazım. 23.30'da da Almanya ve bizim Paraguay.
2: Bizim takımlar.
3: Bizim Paraguay.
4: Bizim çocuklar. Paraguay, bizim çocuklar.
3: Bizim çocuklar. Bence bir önceki maç çok daha iyi abi.
4: Brezilya-Japonya
3: maçı çok iyi. Çok iyi maç. Japonya benim favorim.
4: Yani şimdi şöyle bir şey var. Brezilya FIFA sıralamasında 6. sırada. Japonya 18 ama Japonya'da iyi gidiyor
3: ya,
4: bu
3: fizikleri
4: sene.
3: Fizikleri çok iyi. Çok güzel top oynuyorlar. Çok eğlenceli bir takım bence. Ve Japonya her zaman mesela hep böyle Japonlar derler. Futboldan ne anlar falan ama.
2: Sürprize açık.
3: Her seferinde çok iyi futbolcuları vardır. Ve çok iyi de bir takım oluştururlar.
4: Evet.
3: Ondan sonra o yüzden bence Brezilya zorlanacak. Brezilya iyi bir takım ama eski Brezilya değil.
4: Eski Brezilya değil. Bir de tabii ki uyumayacaklar olanlar için de söyleyeyim, 30 Haziran'a tekabül ediyor. 04'te Hollanda-Fas maçı var.
2: Sabah.
3: Fas geçer
4: mi diyorsun?
3: Biz yakında şey yapmaya başlayacağız burada.
2: Bu arada Paraguay-Almanya maçı var ya bu akşam.
4: Evet.
2: Paraguay aynı şekilde kalenin önüne tırı çeker.
3: Almanlar yemez o iş. Duran toplardan falan atarlar. Bizim gibi değiller.
4: Yani bakalım, yani o da sürpriz ve heyecanlı bir maç olabilir. Çok gollü olur mu onu da bilemiyorum şu
2: ya
4: anda.
2: Ya şey olur mu acaba, şimdi Paraguay Almanya'yı yeniyormuş. Bakın işte adamlar Almanya'yı bile yendi.
4: Yendi şeklinde. Olabilir tabii ki. Neden
3: olmuyor? Ama Almanya'nın forveti aslında Türk aslında biliyorsun. Deniz Ündav.
2: Hı hı.
4: Evet.
3: Almanya'da da forvet sıkıntısı vardı. O yüzden forvetinde Deniz Ündav oynuyor. 3 gol mü attı en son maç? Hat-trick mi yaptı?
4: Çok hatırlamıyorum.
3: 3 gol attı.
4: Çok hatırlamıyorum.
3: Bayağı da popüler oldu bu arada. Ve Leroy Sané de orada Galatasaray'da oynayan. Leroy Sané de Almanya milli takımında oynuyor düzenli olarak. Bakalım enteresan maçlar bizim
2: bekliyor. Evet, hadi bakalım. Yarın tekrar birlikteyiz ve konuşacağız. Görüşmek üzere.
4: Teşekkürler.
3: Bye bye.

bilinmez diye sormuştum. Eski anılarınızın olduğu bir yere demiş. Aa, yani her yerde anısı olabilir. Onları unutacaksınız. Eski anı diye bir şey olamaz yenisi geldiğinde. Çocuk sesinden kaçarken çocuk oteline demiş. Otellerde artık şey değil mi? Çocuk kabul etmeyen oteller var. Öyle bir şey var değil mi? Ne garip. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan I'm Learning'le The Silent Partner burada olacak. Sonrasında da

0: Arkası.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güven.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda C grubundan namağlup lider çıkan Brezilya, formda Japonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 20'de başlayacak. Son 32 turunda bugün Almanya ile Paraguay'da karşı karşıya gelecek. O karşılaşma saat 23.30'da. 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4'te 3 yaparak 7. sıraya yükselen Amili Erkek Voleybol takımı FIVB Dünya sıralamasında da 9. sıraya çıkarak ilk 10 takım içerisine girdi. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Wimbledon turnuvasında Amerika Birleşik Devletleri rakibi Enli'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.
0: Yeni Nesil Ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le